0: disco.
1: Gişere Jama Mekne. İspanakan dizayna trelu Jama Mekne. Tahu saliknes exterieriz.